0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: What's the game?
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Azaş. İltimas sana. O kat kat geyinde az gini mihrini koşup gelin. Şimdi o kat ya az gini şırra. Bulamadı.
2: Nima yana o kat tuzu pas boptu mu?
4: Yo pas bomen yan. Prosti kesi şu oğlu kaptı.
2: Tövbe kalın. Uşancı her daim sizge o katı uz iskilin değil mi?
4: Uz şunu ağam ki öyle gen. Üyüşlerin hamasını ben kıvam ben.
2: Vay hamasını değil mi? Nima fakat gene kır yuvasız, pol yuvasız, idiş yuvasız. Buldu ku. Şunga shuncha dotlash kerakmi?
4: Dotlayotganim yo'qman, arillayapman.
2: O'zicha menga qarang. Sizdanchi zo'r vokalist chiqadi. Operachi bo'lishingiz kerak.
4: Nima? Sandan rosa zo'r polvon chiqadi.
2: Voy, rostanmi? Menga qarang. To'g'risini aytyapsizmi?
4: Ha, juda zo'r chiqadi.
2: Qani keyin sinab ko'ramiz. Qo'lingizni beringchi.
4: Yo, jinnimisan? Oldin narxini kelisha olmaysanmi?

0: Merkez Radyosu da.
1: Kuldurgiç. İkide adam bir biriga itinmoqchi yaptı. Meni itim o'zi borib gazeta olib keladi. Bilaman, buni menga kecha itim aytib beruvdi.

0: geç.
1: Bir erkek magazinge kiripti de sotuvchi ketipti. Menga 1 kilo sut bering, iltimos tortib bering tezroq, desa sotuvchi. Sizga to'g'ra beraymi yo butunicha beraymi, desa menga baribir, mashinadaman.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Keçi yayın kuyneğe bir udizu Vosteki.
3: Hoş.
1: Bugün gapki oş erkeyip çıktım. Ham olfatlarımca kuyup kuyup adab oldum.
3: Kurduğumu kanaka çötki yeriyim var. Arslan de yeriyim var de, arslan de.
1: Kanaka arslan, kuproçiye boru yokşisiz o.
3: Bupti, oza. Hazırlığını yığıştırgın, hoş mu gün?
1: Bupti, rahmet kuyneğe gücün. Bilas mı? Sizi xursand qilmoqchiydim, lekin xafa qilib qo'ydim.
3: Bo'pti, xotiram, hal ulgurasan, baribir xursand qilasan.
1: Voy, sizni juda yaxshi ko'raman-da.
3: Men ham seni yaxshi ko'raman-u, faqat goh-gohidachi yomon ham ko'raman-da.
1: Voy, Vosteka, umr o'tishini qarang. Yaqindagina 10 yosh edim. Hozirchi, hozir 22 yil to'libman.
3: 22 yoshdaman deysanmi? Ozosh, o'zini nechi kilosan?
1: Voy, nechi kiloga o'xshayman?
3: Shu menimcha-chi, san gidete 99 kilo sende böyleyim ben.
1: Yo topamadiz. 100 kilo mu? Hazırlıyız yamanlığını karayın.
3: Hazırlayayım yakışsız bularken mi?
1: Boring ye.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bir akamızda üçlük terli boşlarında iki tane saçları var eken.
3: Karen vey.
4: İki tane.
3: Ama Timur'dan tarafı var eken. Her gün yetemez zeytinyağı ile yoğlan.

0: yarım saat bakatarar ekan, yarım saat yakatarar ekan, yarım saat orkaya aracın ağını iyana eğlendirip bir yakka, bir yana eğlendirip iyaka hop gip dursa, o şeneyen burada orasını tarağa yürüp çıkıp da. Tarağda kutları yergi üretermiş ki bu araya pahmı hep durursun da tuzgu da vardı. Bir de senin iki hatını var ekan, bir de 50 yaşar, bir de 25 yaşar, 25 yaşar, vah vah vah vah vah vah vah vah. 50 yaşar, vah vah vah vah vah vah vah vah. Bir vakti işten üye gelse kumlu turpak, çayngı, tozan, topalak, ne mi gel? Ya hani özleri geldiler. Haa, aydın, hani onu izi yakışık görürsün mü ya, beni yakışık görürsün mü dedi, kattası. Küçükün eskipti, bunlar da yakışık görürsün mü ya, beni yakışık görürsün mü? Hazır mı reçine acırım ki birersiz. Onu yakışık görmense buğacı koyadı. Bunu yakışık görmense o katıya zahar koşun birerdi. İkileyim yakışık görmendi gereken, yaa. Aytasız, nasıl birimizi sen bu sayem yakışık görersin? Şunu halkı verersiniz. Oy biçerem miyasıya kan kuyulup kuyulmaya, miyakarda buluşuya azgine kalıp tügeneken, kiçkine katını insapya gelip kündaş, asarra kılıp bireyli şu saval olgürdü ağır. Karen, hop hocayın, bana sırdaregi ikkenemiz çüşüp gitsek, akkiti yapken bulsek, kası birimizi aldırırak tartı olasın. Ene sizge asan kıpıydık, kası birimizi sen bu sayem aldırırak tartı olasın ise, kara fatını yakara edememiş ki Rızvan, sen süzüştü bülle sarra aldın.
1: Hangama ustaları.
0: Yeniski Çinlikhanı'nın Kadıvay sevgilisi Tüymakı'nınca Muziski Çinlikhanı'dan aptamattan tırpakla yaptı. Kıpır kıpır kıpır kıpır kıpır kıpır kıpır kıpır kıpır. Hala hala hala hala hala hala Tüymakan var mı? Tüymakan uzayım mı sen? Haa Tüymakan. Cinnihanelerinde buna yengilikler var. Bizi cinnihanemizde yengilikler yok. Bugün ekspakatör gelip homeski oladı. Rıza kellete şey yapmış. Rıza kellete. Doktor etti yaşı kellete şaştı organlarımızdaki suan kuyu görerken. Hala hala hala hala. 5-6 gün böldü ikisi yenge cimri geldi. Bir tanesi başıga tağırana kiyip kolonu rizitkiye koyup oturup da. Stol lampaymış. Yolunda yere bir tanesi kolonu rizitkiye koyup bu kolonu pakırga sudu doldurup koyup içine tıkı oturup da o kipi dilini yemiş. Hala hala hala hala. Hala ha. Diyeyim bakan eşitip sen mi? Bizge vada paravat onun attı. Vada paravat. Cek kanatı vada paravata gel. Ciniler su uçan ve rızak ineliyordu ben suunu açıverdim. Ben cinim ama bilemem onu. Arkasında ipi varken körüp kaldım. İpini tartıp içsen içtin, içmesen tergiden şovt açıp götürürken.
1: Hangama ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bütün anahallar singiller oturuşuptu. Min bar rahmet man anelerini, singillerini güzellik, ramzı deyişedi bekarga meçmegen. Hakikaten ama yakşayan sizler, barsızlar birinci bulup, karşıya çalışsızlar birinci bulup, kulesizlar birinci bulup, gül veresizler deyken bugün gül yok, man hapamaz mı? Gül bozuyam ki, rahım kelesizler. Man etmakçımın ki, ayarlar şuna kadar acayip buluşuyor. Toylarda kızırdı gelin ayarlar, bayramlarda bayramı hoşçakalın gelin ayarlar. Konsertler deyem, konsertler deyem, şaral boğulturken ayarlarımız. Man ayarlarını termometreye hoşçakalın. Eğer erkekler, mabada abahane işitmeken boseyler, hiç hapamaylar. Onları yine vahlı türüyler de, derezeleri pardasını şuna tartıp, birinci ötke ayarlığa karaylar. Eğer ayar, yupkarak kiyin yamazırsan, korkmazsan yupkarak kiyin çıkıya doğruyum. Çünkü o şekilde hava ısık bolar.

0: Merkez Radyosu'da Fıldırgıç.
1: Bir günü uzağa narkozdan keyin o'ziga kelgan bir bemorga jarohat etibdi. Mana operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi, tabriklaymiz. Bemorim, rahmat. Ammo men operatsiya xonasiga kirishimdan maqsad vodoprotezni tuzatish edi.

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Dünyada en çok ertek eşitedigen kim? Bilesler mi? Kim dünyada en çok ertek eşitedi? Bu megen gap. Kız bala koprağı eşitereken. Kız bala ertek eşitip katta bolareken. Turmuş geçkıştan aldın. Kiyo bala kelim bala ki rosa ertek etereken. Tuyden keyin umurunu ahır geçe. Ertek eşitip utip getereken. Dünyada kim çıraylı uhluydu? Ayol ha? Ayol. Toçini. Malade.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Burada rakı uçta karga gelip bunu bir de karga itermiş. Kaldırttı ben sigi aldım. Sekiz karga kaldırttı. Ben de bir saat aldım. Şeytansı. Üçüncü karga hasat bile karattır gelmiş. Gelesi gel. Ertesi gün yine uçup gelip uçuyla konup darakta gepleşi oturuş gelmiş. Birincisi kuda arıp koydu. Sigirim oğullar geçti. Sekiz karga saatim yok atıp koydum. Üçüncü karga saat yakarıp sigir saat gel vaktim dedi. Uçup et gerek. Uyumuzda bu atken işlerine bir oylap koruyla uyumuzda ne bu attı? Bollarımız ne? Bak bu attı bollarımız. Geleceğimiz. Aldokçu, yolgonçu, ayyor. İki taki uke maktaptan kiyotken de köçeden 10 sümpül top balış. Bu kız çok güven. Dede! 10 sümpül top baldık. O kız o kızdan yetip gelip bıkını yara. Brrrr. Top baldık. Yani yok atıp koyduk. Küçük yine bana uyuge kesti.
3: Oye, deladatı. Bir de amak bilen bir de hala.
2: Hala hala kan bu nesi vat.
3: Hala nama kılış vat. Amak halanı kule vat.
2: Hala jörtte ki sekin çöpat. Barma bolam, yakı barma, uyak buladı bolam. Ulu yavayı adam bu sekere. Barma gı yakı.
3: Anu hala yavayı bu sekere. Lekin kule vatken amak ki bizanın dedemiz bulat.
0: Hangame ustaları.
2: İlgarı apkete organa gane. Uruşkayam apkete organa gane. Uydu bala çakası falan kelip konuşu çay içi oturacağım kelip apkı tutuyorlar gene. Ben gece geldim size bugün yine başkattan barajdan apkı tutuyorlar. Kışın adı tişe vaydı gen git barajdan kepti hatırı gen. Hatır hayta bala apçık yetiydi apçık uruşke kettim. Paça postillerde apçık uyarlarla soğuduydu. Ne uruşke kettim.
3: Sen hatına kaka kettin git.
2: Uruşke.
3: Vay siz ne makalatsız uruşke. Vay ne ki barasız uruşke. Vay anöle barsın balası yoğunu barsın. Hat uruşke bararken siz makalatsız mamla uruş uruş oynat. Tarayın sakıştasını doldurup koyacaksınız mamutta. Evliler siz var mıyız uruşka ya? Kışlağda sizden başkası kurup kattı mı? Kurbanalı iki ordin verip ne kadar? Apkalar var, var mıyız? Varları tekrarın, hani küçük nasıl yıkılı vattı, ağzıya turşayı salıyor, oturayım. Ma uzun siz.

0: Hangoma ustalari.
1: Hakikaten bizi fermerlerimizi kalı kalış gerek. Şu fermerler yerlerde bolu vagan neyken traktörçü bulan gozupayanı kadra aşık etti. Hazır Lubay kışlarda traktörçü birinci falan da durup da hazır. Bana yollarda korup kalamız. Keçesi karanlığı şu bazen kar birinizi keterken boladı. Dağını yakıp yakırağı borku traktör boladı o şey. Tur prinsip paktasiyen var yana. Ahırki prinsip yolu bir çıkasın, bir çıkasın borku yaptırdı başkası. İç vagan beyni bozun işi de bu. Ne tilişkede bir zinay var. Tilişkedeli gibi bir şapırlar var uruğamasın da. Ne bir şey yanadı. Kop kara bir nasiket yaptı da. Şu tütünden tanıp kalas traktörlükini. Sekin abdon kısa yine tuman yol görünmeydi. Bir metren görünmeydi. Lekin miyi koyup ket yaptı da tahminen hedef kadar oraya. Tahminen. Ket yaptı miyin bir ağa. Bu da uşuna kasına abdon kılı ottuk. Otsa gey ne denli bilinçli aldın ki farlarım çıralarım yonma yaptı da. Umuman akümülatör ligaretten yok oydu. Şu malımcı rolü yem yok oldu ya o. Bir rol kedi yaptı. Kar. Törtte presi pakta bile. O şen tanı aldığında bugün körgende sonra sekir soradım. O gayri sekir aldı yani yolda. Abgon konuşken koymuyorsunuz. Hep bir tumanda kıyılıp gittik. Bu törtte presi pakta bile hak et edin. Pakta zot git edin. Bu kanak topu tumanda korangada çıralar izliyormasa kendisi. Nime op deyindi hacı bey ki. Bu yoldan yürür biz organım gittik. 17. salbadan ki çapke burulama kılabıza ottu dedi. Niye? Asana kadar ha. Ha uyuyunu kanak da varsa ya. Kelatım 6. tuttan ki çakı burama uyumuz da değil. Tuttular, istalabalar ki kanap tahmini heyde etti bunlar. O da yıldızlar ki kanap heyde kendi. Yani o şundan bir basıysa bunu uğradı. Trafikçilerimiz hakikaten bir. Hala günüm adıydı. Hı. Talak değil.
2: Hangi ama ustaları.

0: podcast radio star.
1: Kuldirgich. Ko'chada bir yigit ketirib bir ketorgan bir chiroyli qiz ko'ribdi-da, uni orqasidan gap otishni boshlabdi. "Voy, yaxshi qiz, bu yerga bir qarang, men tomonga bir qarang, 1000 so'm beraman." desa, haligi qizim jahl chiqib, "Voy, menga qarang, siz teskari qarab turing, men sizga 2000 beraman."

0: radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vosteki. Bugünce merkezden bitti kız çıkıp şuna kanki zor aşule etti. İşsiz ağzız açılıp kaladı.
3: Nega aynen ağzım açılıp kalış kere?
1: Bilmedim.
3: O'zi hozir ashulachilar uchun juda urug'i ko'payib ketdi-da, hozir.
1: Bilmayman, urug'i ko'payganmi, kamayganmi, ish qilib bordi.
3: Sen qayoqdan ham bilarding? Odamni topib so'radim-da o'zi ham.
1: Voy, aytgancha, sizgacha kecha xat keldi. Qayerdanligini bilmayman, mana.
3: Nima bilmaysan? Nima, jinnixonadanmi?
1: Hozir is qursin. Qaray, tavba qildim deb gapiring. Og'zingiz chayib tashing, kir bo'lib ketibdi.
3: Yomon gapdan keyinchi tez tavba qildim deish kerak emas ekan. Inobatga olinmas ekan.
1: Vosta aka, to'qin yomon gaplarni gapirasiz-a?
3: Sen bilasanmi? Manichi yaxshi gapimni o'zimashu.
1: Tavba, agar yaxshisi bo'lsa yomoni qanaqa bo'ladi?
3: Undan battar bo'ladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Toza vicdon. Sklerozning birinchi alomati.

0: Hani ben suyu desem kanalizasyon remote brilden beri. Aka iş olmasa bir soğuk falan vardır bu iş kalabı yürüp neyse kıpoysayız.
1: Lezva yok.
0: Ay ne var o zaman desem pamazoğu var dedi. Ha bu da bir neyse kalıp alıp koyun. Hiç olmasa bir eski ustalarız olsa vardır desem var. Pamazoğu da alıp pamazoğu tüpürü yaptı karayın. Alıp gelip iş kalı yaptı koldan şovalım bana. Aka aka ben mehman ben iyi. Evken mehmanlığını bilip pamazoğu tüpürdüm. Bu olmasa betinge tüpürerdim dedi karayın. Ben de panorama diye kino tiyatrı varken kinoya girdim karayın. Temir Hatun diyen kino buluyordun eken. Spektaklide korudum, kinosunu görmedim. Bir bunu yap korum, mazak alaydım. Kinoya girip, mazak alayım, mırkıp, tamaşa kılıp otursam deyin. Bu kino koran mazakken. Sividen yakaladık onca oyakken. Oy, kinoyu korum, mazak alıp otursam deyin. Galata galata avazlar kep kaldı. Çakya tam yaptım ikin de tepe yakalayayım mı? Pas olup kaldım ikin de pas yakalayayım. Ya tövbe bu ne mi? Ozu bu. Yine kinonu korup oturup ben ciddi dam alıp yine başlanadı. Ya tövbe. Topma geldim ki koymayayım ben dedim. Yok akaradım. Yok akaradım. Yine bir pas tinçip kalayım yine. Topma sen koymayayım ben dedim. Bu da karasam arkamdan geliyor tovaz. Ha, hazır senlerde bir bavliyim ben dedim. Gügüt çakıp bunu akarasam. Bir 75'ye kirgen inemiz. Morajına oturup karayım.
2: Hangoma ustalari.
3: Ha bu büyük sanatkar. Acayip insanlar hem bizge sanatta katta miras kaldı. Hoş biz nimadan kulemiz. Hoş. Napak şahslar ustadan kulemiz. İğvagardan kulemiz. Para horusundan kulemiz. Undan kulemiz. Bundan kulemiz. İçi uçudan kulemiz. Şu napak şahslar obrazını bilansınlar mı kim kayıl makam kılıp icra eder. Cumhuriyette hizmet görsetken artist. Telemediatöre ustası Ergaş Kaliber.
4: Oğlum buraya gire. Kimsen o yüzden? Boğul yukun. Bir de üstelme sen holas. Kraliyon işin tuğ dengine simi uyağda meyakı tuğar değil. Duruşa. Benim, bence. Ailem uyağda duruşu. Şehrimiz uyağda duruşu. Hatta mahallemiyem orkayı tuğurdu ben. Meyakı gire sel okur yuvasana. Kömür yuvasam şu bir pajan çıkıp deşeyim mi? Hani şimdi kadınım hem sen yokşasa. İndi mi dursa? Üçlete ülpetlenme işbesi. Oy bolden yedeyle kuşunu kesip bitti. Oy ne var kuşunu giden ben kereyim. Üç dörtte kelteğini yedeyim. Aç bakar enge. Çıkasın kuşunu yedeyim. İmeyle. Bolden yedeyle. Namınca sağ olsan. Senden bir mertte kadınım yakşayamaz.
2: Hangi ama ustaları.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki. Bugün kino geçirdik.
3: Bobta, kaç sıfıra geçeceğimiz?
1: Sen ve men.
3: Oho, sen ve menge sen ve men çarken bize be, ha?
1: Albatta. İyi, ya başka sen bağ mı?
3: Yok, prosto yapardım.
1: Boramız mı yok mu?
3: Buldu, buldu, bağır. Sen tiz kini çıkma, atlansın.
1: Bobta, az iki minit.
3: Kutaman, kutaman, kutaman, azat. Nazar, bek.
1: Men tayyarman.
3: Oo, güzelim. Sil kaldım.
1: Vay, tohtu, hazır mı? Vay, tohtap duruyor. Tuvaletini vadeden sepiş isimden çıkıp kaptı.
3: İyi, az oda sepmeyi koyu kagen.
1: Ne mi gel?
3: İltimaz, eğer sen onu sepfasın varı, hemen sana adını kaçıp gitedi.
1: İyi, ne mi kaçıp gitedi?
3: Yok, hazırlaştım. Kitabı yıkaladım, akşerim.
1: Hmm.

0: corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoda.
3: Voy, asıl Zoda, karagin. Anu, pushkin mi?
1: Ne Zoha, pushkin olgan koyu sinjoyda mı?
3: Voy, olgan olsa nimaga qo'lini qimirlatyapti, karagin.
1: Ne Zoha, senga nima bo'ldi o'rto? Issig'ing bormi qani?
3: Asıl Zoda, hazırlaştım. Prosta pushkinga juda ham o'xshirgandi.
1: Rostdan ham qara, ayniqsa jingali sochlari.
3: Voy, asıl Zoda, qaragin. Timsoh qorasi bor ekanmi? Bu kafegacha birinchi marta kirishim. Qiziq, nimaga ikkita timsoh qorasini qo'yib qo'yishgan? Menimcha, ana o'ng tarafdagisi onasi, chap tarafdagi adasi bo'lsa kerak. Bularni bolasi qani?
1: Nazo, bularni bolasi hozirgi paytda elchixonada diplomat bo'lib xizmat qilyapti.
3: Asıl Zoda, agar yanacha bir-ikki og'iz gapirsang, ovqatlanganimizdan keyin pulini o'zing to'laysan.
1: Bo'pti, unda gapirmayman.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Hanımız toyga varamız. Toy yaxshilarsa da, toy yaxshilarsa. Masalan Anvarjon Xaniyevlar mana bir-birlarga hamma san'atkorlar kirib qoladi. Anvarjon Xaniyev ham to'yxonaga kelib
3: Fıraq tular bağrım yanıp yürek seni sorar ezar meni bu dertler ezar minden haber olar kaçan tuydagilar dan haber kilar kaçan uylaganım çüntek senge zar barar yolum uzak bugünem tam sıvar. Ah, sevemem.

0: sen, mene çın. Hiç kim çınmasa kana mene inan, çınıgan ginam.
1: Sen gömme, ustaları.

İstanbullar yakmaydı, İstanbullar yakmaydı. Bir dünya sen uzun çar, kız degenle mord keler, olması da turt keler, bir çarlasam turt keler.

0: farkı var. Fırlık Hasan Uzinçe.
1: Uzinçe sen, Leyla sen. Uzinçe sen, Tanha sen. Mengenime farkı var. Fırlık Hasan Uzinçe. Uzinçe sen, Leyla sen.
2: Radio Marca.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Lulularlı tuygam lan borgam ben. Tuylarında cancel bulmasa kızı mıydı digen gappi iştikar edim. Yok desem borasan. Vaktim yok. Yenge oyga. Yenge oyga vaktim yok. Ruzu utkandan kegin. Ruzu utkandan kegin vaktim yok. Yenge il geçer. Vakti yok. Yenge il kirgandan kegin yarım saat kelip ketesan hay mi? Vakti yok.

0: kaçam. Zori ne olamayız. Ama toylar için öyle otadı. Bizi kiyo bilen kelinlerine okşap. Kursağın bu oturmasakken bazı bir kiyo kelinlere. Humrayı oturadı. Azatliğden makulun da. Humrayı oturdu kelin tutup. Ha canim. Ama kavağınızdan koruyak hadi. Külseniz ki. Ben seni sevmeyim ha. Ha toy otsa sevip kalasınız.
1: Sevmeyim ha.
0: Hıda oğul kız baça verse sevip kalasınız.
1: Sevmeyim ha.
0: İbi ne de?
1: Sen bana doğru kemesen. Hay şunga.
0: Bahedo, Hunasayi Dargo, Hamaga Turki, and Sanga Turki, my cold Ablo.
2: Janjal, Lulu Lajoy, Brulu, Hayatada, Kina Lapolip, Fayolip, Fakiozopte,
1: Hidoi, Hido Bando, Sanga Hatios of Tibur Luli Bando, Umming Junat. Tinalı polli.
2: Şöyle işini uçur vargan. Vatan paspolları, millet senyerlerimiz bereket yapsın. Neme sebepten? Şer uçuk it yaptı. Bayram emez. Neme sebepten? Tupançalarını paketi atıp çürüp okup karasa. Luli bando, hudoyu hudovando 10,000 cunattı yazgan. Millet senyer yigit Ali Canap eken. Yanındaki şiirler gibi taşıyla. Hidalı pop. Taşıyla taşıyla. 500, 1000, 2000, 3000, 5000 yığışıp dedi. Şöyle işini pullu orak bağla. Yine uçur varış. Luli tomba tomu yürüp şöyle tutup alıp sanap yine hat yaz. İşirip uçur varıptı. Milisyoner akerlerimiz karasıydı tüfeği uçuk itiyor. Paket atıp şunu okusu yazıp koygarımış.
1: Hidoyi hido vando. Sanga hat yazı yaptı. Üşe loli bando. 10,000 sura ganeydin. 5,000'i milis alıp koyuptu. Yada cunat hidocu.
3: Hangi ama? Ustaları.

0: Markəz radiosudə.
1: İki dükkanə.
2: Məz o? Asız odə?
1: İki dükkanə.
2: Nazo, kecha meni GAI to'xtatib, rassa pulimni shildi. Bu ham yetmagandek qari, mashinam ham pachog'i chiqdi.
3: Voy, Aslizoda, qatga urding.
2: Kecha Saru chiroda o'tib ketaman deb o'ylovdim. Ulgurmadim, qizil yonib qoldi. Keyin KAMAZ kelib, mana bejadi mashinam. Qali, mashinamga yarashibdimi?
3: Ismi joyda, Aslizoda, mashinang urilgani, sen bo'lsang xursandsan. O'zani KAMAZchini GAI ko'rmadimi?
2: Ko'rdi. Keyin ikkalamizni ham to'xtatdi. Keyin menga qarab Siz nimaga saru chiroda o'tib ketdingiz dedi. Men unga ulgurmaganimni aytdim.
3: Xo'sh, keyinchi, ana KAMAZchiga indamadimi?
2: Keyin u KAMAZga qarab, "Xo'p, bular o'tib ketaman deb o'ylabdilar. Siz nimaga o'tdingiz? Ana ahmoq KAMAZ egasi bo'lsa, o'tib ketib bo'psan deb atilab o'tdim" dedi.
3: Voy to'ba, mashinani pachoq qilganiga pulini to'lamadimi?
2: Pulim yo'q deb turib oldi.
3: Nima? Pulim yo'q desa, sen ham indamay ketdingmi?
2: Yo'q, shu siz amaki bizga ko'chib o'tdi. Bir KAMAZ g'isht tashib berishingiz kerak deb aytdim.

0: Россия.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Bir kuni ikkita og'ayni gaplashib turganiga Anu og'aynisi jon kuydirib, "Ma do'stim, endi sen yaxshi ko'rgan qizingga uylanmaydigan bo'ldingmi?" desa, ikkinchisi, "Ha" deb qayg'urib turgan ekan, "Axir unga aytmadingmi? Tog'am millioner deb aytmadingmi?" desa, "Aytdim. O'shaning uchun ham endi u mening kinoyim bo'ldi" debdi.